Tirpebis koştayat Zizvalur yadadaşlıydı Mimgarodes nadat Gavurebdes savsem tuare Vars kulavebis vita Gerdet suari damat zildes